Çok uzak gülüm, rüzgarlardan bile dost olmaz. Gideceğim yerler kapkara zulüm, ne kadar

0: garip sofrasında kara ekmek tarhana. Garip, garip yüreğinde aşk düşmüş ta en sona. Garibim, garibim sen de gül biraz. Garibim sen de gül. Açız biz biliyorum. Aşka, dostluğa, kardeşliğe.
1: Sevgiyle dostluğu buluşturur en iyi.

0: garip sofrasında kara ekmek tarhana. Garip, garip yüreğinde aşk düşmüş ta en sona. Garibim, garibim sen de gül biraz. Garibim sen de gül. Açız biz biliyorum. Aşka, dostluğa, kardeşliğe.
1: Sevgiyle dostluğun buluştuğu en iyi nokta.

0: Mesajlarınızı, isteklerinizi, yüreğinizden, gönlünüzden geçen duygu düşüncelerinizi 0542 424 8950 WhatsApp hattına yollayabilirsiniz.
1: Sevgiyle dostluğun buluştuğu en iyi nokta. Radyo Çağdaş.
2: Değiş saati başlıyor.

0: Değiş Saati sona erdi.
1: Sevgiyle dostluğun buluştuğu en iyi nokta. Radyo Çağdaş.
2: Çağdaş Akustik başlıyor.

0: Başkaları gitmiş olur gidince.
1: Sevgiyle dostluğun buluştuğu en iyi nokta.
0: Bir sen yakınsın.
1: Radyo Çağdaş.
0: Uzakta kalınca.

Senin dilin narı bahar, benim dilim ağıyla gam yar. Ah yar, yeter ki sen incinme, dilimi doğrarım ben lime lime. A benim yüreğim ziyangahı, ne taht koydun ne dergahı. Hicran oldu günülgahım, gözlerin ömrüme düşeli. Zulümgahım, dik ahım, bölünen yüreğim, ömürgahım. İlkler ayrıcalıklı unutulur. Ah yine ay düşmedi aşkın gecesine. Senden gittim ya, bir yürek bir dil öldürdüm. Külümü yıllere ver, ellere verme şeveyi ziyan. Verme ziyan eyle.

Herkese merhabalar, iz bırakanlar başladı. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Musa Eroğlu ile başladım Turnaların Göçü adlı çalışmayla. Evet, mikrofonumu açtım efendim. Türklerin omuzuna yaslanmış bir cuma günden herkese çokça selamlar. Efendim, öncelikle şu mübarek günde bir dua ile başlayalım istedim. Böyle cumanız mübarek olsun. Allah kılınan namazları, edinen duaları kabul eylesin. Oruçlu olan herkesin niyeti, sabrı, duasını Rabbim makbul eylesin inşallah. İşte geçen haftanın yorgunluğu, içimizdeki kırgınlıklar bu cumanın huzuruyla dolsun. Bugün yine bu toprakların sesini taşıyacağız. Bazen bir halayla omuz omuza, bazen bir uzun havayla içimizdeki en derin yere dokunacağız. Türkü sadece eski değildir, duadır, yakarıştır, sabırdır. Yani birliktir, aynı duaya amin diyebilmektir. Evet, Radyo Çağdaş 20 yıldır bu sesi yaşatıyor. Radyo Çağdaş, Çağdaş Kocaeli Gazetesi ve Çağdaş Sanat Akademisi, daha doğrusu Çağdaş Medya Grubu'nun gücüyle diyelim. Gazetemizle, kalemimizle, Çağdaş Sanat Akademimizle, üreten yüreğimizle kültürümüze sahip çıkıyoruz. Diyoruz ya hep, gazetemizle her zaman bu şehrin nabzını tutmaya, sanat akademimizde de gençlere yol açmaya devam ediyoruz. Biz burada sadece müzik çalıp geçmiyoruz bakın. Bir değer de yaşatıyoruz. Efendim, sizler de bu değerin bir parçasısınız. Dualarınızı, selamlarınızı, istek türkülerinizi WhatsApp hattımızdan bizlere gönderebilirsiniz. 542-424-8950. Haydi bakalım, bu mübarek cuma gününde hem gönlümüz hem de soframız bereketli olsun inşallah. Radyo Çağdaş'ta türkülerle, halaylarla yürekten yüreğe bir yolculuk başladı. Başladığım bu kıymetli eser ilk önce Musa Eroğlu Turnaların Göçü'ydü. Şimdi ise güzel bir Özlem Özdil çalışmasını sizlerle buluşturalım müsaadenizle. Kan Çiçekleri diyecek.

Evet, Özlem Özdil Kan Çiçekleri yorumuyla bizlerle birlikteydi. Türk halk müziğinin en güçlü, hatta mihenk taşlarından biri diyebilirim sevgili Özlem Özdil. Okuduğu her değişer türkü, her halay aslında yüreğimize dokunan, o sancılı yerlere merhem gibi gelen çok kıymetli bir ses. Kan Çiçekleri aslında Anadolu halk müziği repertuarında yalan sözleri anonim kabul edilen, farklı yorumcular tarafından da seslendirilmiş bir türküdür. Yani adı da aslında bir metafor taşıyor. Kan ve çiçek yan yana gelir. Biri acı, biri masumiyeti temsil eder. Tabii bu zıtlık aslında türkünün ana eksenidir. Aşk ile acı, sevda ile kayıp iç içe geçer.

0: Evet, türkünün sözleri aşkın yaktığı yüreği, böyle ayrılığın acıttığı yüreği de anlatıyor. Kan çiçekleri açtı bağımda ifadesi gerçekten sevdanın artık masum bir duygu olmaktan çıktığını da belirtiyor. Efendim, acı bağırarak değil de susarak da anlatılabilir. Ses her zaman berraktır ama altında bir kırılganlık mutlaka vardır.
1: Bölük bölük olmuş olmuş çaylar dereler, hiçbiri denize.
0: Bu türkü sevda anlatmıyor. Sevdanın ardından kalan izleri anlatıyor. Bakın çiçekler açıyor, rengi kırmızıdır, evet doğru ama güzelliğin de bir bedeli vardır ya. Ve bazen insan en büyük acısını en sakin sesle de dile getirebiliyor maalesef ki. Evet efendim, şimdi ise bir Cem Erdoğuz'la Hüseyin Tuğra'nın güzel bir buluşmasını sizlerle buluşturmak isterim. Ulaşmak isterseniz 542 424 8950 WhatsApp hattı.

Evet, bu eser aslında bir aşk hikayesi değil. Bir zamana ait dili, bir gencin göçmen duygusunu, ayrılığın usul usul içimize akışını da anlatıyor. Naif ve kırılgan bir ses dokunduğunda da ağlatın başındayım, bize suskunluğunda kendine ait bir melodi olduğunu da hatırlattı gerçekten. Ve çok yakışmış ikisinin işbirliği. Gerçekten Hüseyin Turan ve Cem Erdoğuz ileri müthiş güzel olmuş. Bunu da sizlerle buluşturduk. Şimdi ise Ferhat Üngür, Zülfü Kahküller'in Amber Misali. Şöyle baştan almak istiyorum müsaade ederseniz. Şöyle keyifli bir şekilde dinleyelim. Sonrası yine buralardayız. Hepinize keyifli dinlemeler.

Fethi Gel Yarim türküsü de bizlerle birlikte oldu. Şimdi ise Ali Aydar Güçlü Muzur'un Dağlarında adlı çalışmayı sizlerle buluşturalım. Mesajlarınız geliyor. Birazdan hepsini okuyacağım. Hiç merak etmeyin. Böyle düşünsenize, bir dağ, bir taşa bile o güzelliği anlatabilmek, ona benzetmek, ona eşdeğer tutmak ne kadar kıymetli. Aşk herkesin gözünde bambaşka. Hepinize keyifli dinlemeler olsun.

Diyorum ya, aşk böyle herkesin bakış açısında farklı olan bir duygu. Hakikaten ne şiirlere sığmış, ne türkülere sığmış, ne şarkılara, ne tiyatrolara, ne operalara. Hani aşkın dili, aşkın sanatı çok başka gerçekten. Herkes kendi duygusuyla, herkes kendi yorumuyla anlatmaya çalışıyorken işte ortaya çok çeşitlilik bir sanat güzelliği çıkıyor. Rengarenk bir gökkuşağı gibiyiz. İşte o aşkı bir de dost nazarı olarak kabul edelim. Ender Balkır ve Selçuk Balcı yorumu. İşte iki farklı kültürün buluşması ortaya muazzam bir şey çıkarttı. Hadi hep birlikte dinleyelim, kulak verelim, sonrası yine buralarda olacağız. Sizler de duygu düşüncelerinizi, o yüreğinizde yaşattığınız aşkınızı bizlerle isimsiz olarak da paylaşmak isterseniz buralardayız.

aşk insanın kendi sınırlarını unuttuğu tek duygu belki de. Ne tam akıl işi, ne de tam yürek işi. Tamamen cesaret. Pardon, ne tamamen cesaret ne de tamamen korku aslında. En doğru tanım bu. Aşk bazen bir şehre sığar, bazen bir Türkiye, bazen romanlarda yıllarca susar. Opera olur aykırır, tiyatro olur sahnede yanar ama yine de tanımı yapılmaz. Aşk tarif değil, tecrübedir sevgili dinleyenler. Her dilde vardır ama hiçbir dil onu tam olarak anlatamaz. Herkes yaşadığı anı aşk zanneder. Herkesinki bir başka renktir. Kimi için beklemek, kimi için vazgeçmek, kimi içinse sadece uzaktan sevmek. Belki de aşk ben demeyi bırakıp biz diye bildiğin andır. Bilemiyorsun tabii ki ama hiç sahip olamayacağını bile bile içinde de yaşatmaktır. Bak şöyle mesajlar geliyor. Diyor ki sana hiç söyleyemedim ama her sabah ilk mesajını uyanmak için uyanmadığım geceler oldu. Wow, çok derin bir mesaj bu. Her sabah ilk mesajını uyanmak için uyumadığım geceler oldu. Selamlar Berna Hanım, lütfen ismimi okumayın. Ona sadece şunu söyleyin, seninle ilgili en zor şey seni kaybetmek değil. Çünkü ben seni hiç kazanamadım. Turan'la Elif yazmış, diyor ki ismimizi verebilirsiniz. Bir kahve içelim dedim, ben de içimden ömür boyu bir ömür geçirdim demiş. Çok seviyorum. Yaprak yaprak dökül. Sen başkasıyla mutlu ol diye dua ederken bile içimden ben olayım dedim. Düğüm, düğüm, düğüm. Aşk cesaret ister derler ya, ben seni kaybetmemek için susmayı seçtim. Wow. Aşk işte, bakın, kimi itiraf, kimi için bir susuş, kimi için yani yarım kalmış bir cümle. Ama hepimizin içinde bir yerlerde sakladığı bir hikaye var. Bugün bir cesaret eder, belki birine yazarsınız ben seni seviyorum diye. Hadi bakalım, Oğuz Boran'dan Seni Çok Seviyorum adlı çalışma şöyle baştan sona bir dinleyelim, sonrası buralardayız. Ulaşmak mı isterseniz 542 424 8950 WhatsApp attı.

Evet efendim, Mazlum Çimen sözümüzüydü. Mazlum Çimen'e ait olan Başımın Belası adlı çalışma bizlerle beraberdi. Eğer bir gün aniden gitsem belki sebebi sensizliğe dayanamamış olmamdır. İki gün önce gördüm Berna abla. Adını telefonla kaydederken bile kalbim hızlandı. Sanki adım bile yasaklıydı. Demeyi çok isterdim ama diyemedim. Yüreğim diye kaydettim demiş. Ayaz bastı gönlüm. Bir de gizli aşklar var sevgili dinleyenler. Hani böyle muhabbetimizde taşıdığımız, kimsenin bilmediği, kimseye haykıramadan söylediğimiz, kendi kendimize bile itiraf edemediğimiz o aşklar var ya. Mesela şöyle bir mesaj var: ben seni sevdim ama sen bunu hiç bilmeyeceksin. Belki de aşkın en güzel hali bu. Yavaş yavaş alışalım geceye. Orhan Bey diyor ki, bir gün cesaretim olursa dönüp şunu diyeceğim: ben hayatımda en çok seni sevdim.

0: başım belası.
1: Yani bu itirafların her biri aslında aynı yere çıkmıyor mu sevgili dinleyenler? İnsan sevdiğini büyüyor, aynı zamanda kırgınlaşıyor. Aşk insanı hem güçlü hem de savunmasız yapan tek duygudur bakın. Seni seviyorum diyebilmek belki bir ömürlük cesaret istiyor. Belki de insanın en büyük aşkını en derin suskunluğuyla da yaşatabiliyor. Yani ben bakıyorum da yazdıklarınıza. Kimi beklemiş, kimi vazgeçmiş, kimi de içinde saklamış. Ama hepsinde ortak bir şey var, samimiyet. Aşk belki karşılık bulmayabilir ama

Evet, Servet Koçak'a 2026 albümünün ilk seslendirmesi Leyla. Daha çıkacak, daha zamanı var bu albümün ama ilk parçası da bu çıkartmış. Bizlerle de buluşturdu sağ olsun. Şöyle bir dinleyelim keyifle. Buralardayız yine.

Evet, herkesin içinde bir Leyla vardır. Leyla'sı vardır, ona ithafen de sizlerle buluşturmuş olduk. Evet, Türk Halk Müziği'nin güçlü seslerinden biri Tuncay Balcı bizlerle birlikte olacak. Zerre Kalmışız adlı çalışması. Evet, Mahmut Bey istemiş bizlerden bir Tuncay Balcı çalışması. Armağan edelim. Sizler de hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Nasılsınız Mahmut Bey? Bu arada iyisinizdir inşallah. Şimdi herkes oruçla alakalı bir şeyler de yazıyor. İnanın ben de dün niyetliydim ama kafam o kadar yerinde değildi ki hiç. Yani ne ilk günden bahsettim, ne oruçlu olduğumuzdan. Evet, bir sendeledi bizi ama Rabbim tutmayı da nasip etti. Binlerce kez şükürler olsun. Evet, birkaç gün ilk bizi zorlar ama sonrası yine alıştıracaktır, hiç merak etmeyin. Allah tuttuğumuz bütün oruçları kabul eylesin inşallah.

0: Yek, dü, se, car.
1: Evet efendim, Altın Yüzüğüm Kırıldı adlı çalışmayı da sizlerle buluşturdum. Şimdi ise Güzel Bir Dağlarına Dargınım türküsü bizlerle birlikte olsun. Umut Sülünoğlu tarafından seslendirilen, sözü müziği Dergün Efe'ye ait olan çok kıymetli bir türkü diyeyim. Hani bazı duygularımıza tanıklık eden türküler vardır. O türkülere sığınıp ağlarız da güleriz de. Hani dertlerimizi o türküye sıkıştırırız. İşte o türkülerden bir tanesi Dağlarına Dargınım. Umut Sülünoğlu tarafından seslendirilecek. Ben bu eseri güzel kıymetli kardeşim Belfin'e derman etmek isterim. Ulaşmak isterseniz 542-424-8950 WhatsApp hattından ulaşabilirsiniz. Keyifli dinlemeler.

0: baş yastığı.
1: Bir ay doğar ilk akşamdan geceden. Çok kıymetli bir halk müziği türküsüdür bu. Özellikle Orta Anadolu ve Kırşehir havası içinde değerlendirilen eserlerden bir tanesiydi. Cengiz Özkan yorumuyla bizlerle birlikteydi. Evet, erken başlayan bir özlemin türküsü. Bu gün hani akşama doğru giderken insan içine düşen bir hasret olur ya. İşte Cengiz Özkan'ın yorumu da aşk yüksek sesle söylenmiyor maalesef. Sessizce omuzlarına koyuyor. Düşünsenize ay doğuyor, gece başlıyor. İnsan içinde sakladığı duyguyla baş başa kalıyor. Aşk kavuşmaktan çok beklemektir. Bazen doğa hiç batmayacakmış gibi içimizde de taşıyoruz. Evet, Deniz Türkan, bu nasıl güzel sevdaymış adlı çalışmayı buluşturalım efendim sizlerle. Saatler 14.31, yavaş yavaş sona doğru da geliyoruz. Merhabalar Ömer Bey, merhabalar, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bu arada Kocaeli Büyükşehir Belediye Park Bahçeler'de çalışan tüm kardeşlerimize, büyüklerimize selamlar olsun. O kıymetli vakitlerini ayırıp bizleri dinledikleri için de çok teşekkür ediyorum. Her birinize armağan ediyorum. Selamlar size de.

akşam sabah. Vallahi o kadar güzel bir türküdür ki bu. Sözümüz Yasan Dura'ya ait, güzel bir Argvan Malatya civarına ait bir türkü. Aşkın gücünü, içsel dağılışını, insanın iç dünyasında böyle öğünleşmiş halini anlatan klasik bir halk edebiyatı motifi içinde de yer alıyor. Bu türkü dinlenirken inanın o kadar güzel böyle sakinliğini koruyor ki insan. Evet, bu türkü aşk hakkında konuşulurken en çok susulan kelimeleri söyleyecek başka bir bulamayan yüreklerin ifadesi. Deniz Türkan'ın sakin ama derin yorumuyla bizlerle birlikteydi. Evet, meleğim ulaşmış canım melek, sevgili arkadaşım benden. Şilane adlı eser istemiş, hemen armağan etmek isterim sevgili arkadaşıma. Geçenlerde onun evinde yayın açmıştım, hani böyle bir dinliyorduk arkadaşlarla. İyi yayınlar canım, geçen bizde açtığın bir tane türkü vardı, onu çalsana. Çok seviliyorsun demiş. Teşekkür ediyorum aşkım benim. Ben de seni çok seviyorum. Çok teşekkür ediyorum. Bu Şilane başkadır ya. Ben her dinlediğimde böyle içim bambaşka buruklaşıyor diyebilirim. Hadi hep birlikte bir dinleyelim. Sevgili meleğime derman edelim. Tüm radyo çağdaş dinleyicilerine de. Sonrası yine buralardayız.

Gerçekten Kürtçe müziği özgün böyle ritmik melodilerle bir arada buluşturan sevgili raperin bizlerle birlikteydi. Haçeden Gitme adlı çalışmayı da buluşturalım efendim sizlere. Hatta şöyle yapalım, müsaade ederseniz bundan sonra bir parçası daha var, Kürtçe bir eser. Onu da sizlerle buluşturmak istiyorum. Meleğim iyi geldi mi? Ay nasıl güzel, sağ ol demiş. İşte bazı eserler içimizde ayna gibi oluyor. Çok da güzel oluyor. Hadi hep birlikte bir kulak verelim bu kıymetli sözü. Sonrası yine buralardayız.

Naif Sesli sanatçımız sevgili Hece bizlerle birlikteydi. Bakın Hece'nin bu eserini de çok seviyorum. Şöyle bir nakaratını dinleyelim. Sonrası yavaş yavaş kapanışımız için buralardayız.

Evet efendim, bugün de sözlerimizi türkülerle bağladık. Kimi zaman bir aşkın içine girdik, kimi zaman bir ayrılığın sessizliğine. Her ezgi biraz da içimize yaklaştı, her dizi biraz daha bize anlattı. Evet, sizlerden gelen mesajları burada çok fazla yansıtmıyorum. Aramızda kalsın diyorsunuz, öyle de özelden de konuşuyoruz. Çünkü bazı duygular, bazı dertler gerçekten dile gelmeyecek kadar özel olabiliyor. Evet, Radyo Çağdaş'ta bir programından sonuna geldik ama biliyorum ki türküler bitmeyecek. Onlar sonra bir sonraki buluşuncaya dek böyle içimizde çalmaya devam edecek. Bakın, türkü sustuğunda bile hafıza konuşur, unutmayın. Çağdaş Medya Grubu gücüyle, Çağdaş Kocaeli gazetesiyle kalemi, yani sanat akademisiyle de üreten ruhuyla kültürümüze sahip çıkmaya devam ediyoruz. Siz dinledikçe, yazdıkça, ses verdikçe bu mikrofon daha anlamlı oluyor. Bendeniz Berna Uytun'un, kalbinize iyi bakın, aşkla, umutla, birazcık da türküyle kalın. Nasip olursa pazartesi günü aynı saatte aynı keyfi paylaşmak adına buralarda olacağız. Hafta sonunuz çok güzel geçsin insanlık. Kendinize çok iyi bakın, sağlıcakla kalın, hoşçakalın. Hepinizi çok ama çok seviyorum, iyi ki varsınız. Kaç Erdem Neden Gülüm eseri bizlerle birlikte olsun. Sizlere, hepinize armağan ediyorum. Hoşçakalın, dostçakalın.

0: Radyo Çağdaş.
1: Sevgiyle
0: Radyo Çağdaş.
1: Sevgiyle dostluğun buluştuğu en iyi nokta. Radyo Çağdaş.
2: Nostalji kuşağı başlıyor.

0: Nostalji kuşağı sona erdi.
1: Sevgiyle dostluğun buluştuğu en iyi nokta. Radyo Çağdaş.
0: Karadeniz zamanı başlıyor.

Çekilmez bir adam oldum yine. Uykusuz, aksi, nalet. Bir bakıyorsun ki ana avrat söver gibi, azgın bir hayvan döver gibi bugün çalışıyorum. Sonra bir de bakıyorsun ki ağzımda sönük bir sigara gibi tembel bir türkü. Sabahtan akşama kadar sırt üstü yatıyorum ertesi gün. Evet, evet ve beni çileden çıkarıyor büsbütün kendime karşı duyduğum nefret ve de merhamet. Çekilmez bir adam oldum yine. Çekilmez, uykusuz, aksi, nalet. Yine her seferki gibi haksızım. E sebep yok, biliyorum. Olması da imkansız. Bu yaptığım iş ayıp, rezalet. Fakat elimde değil gül, elimde değil sevgili. Seni kıskanıyorum, beni affet.

0: Haydar Dost Daradiş oldu.
1: Radyo Çağdaş.

Benim kim olduğumu soruyormuş resmi kimliklinin biri. Ne kanunsuzun paşasıyım, ne düzenbazın maşasıyım. Sormana gerek yok, yerim yurdum belli. Aynı adreste tek başımayım. Sen çaresizlik nedir bilir misin? Kolun kanadın kırıldı mı hiç? Sürgün yedin mi, yandın mı, yakıldın mı hiç? Ben onurlu sevdaları, soylu davaları iyi bilirim kardeş. Kendime hakim olamam, bu yüzden ağlarım bazen deli deli. Ağlamak güzeldir gözümün zeli. İftiraya uğramış kader mahkumlarının dert yoldaşıyım. Sonu ölüm olsa da haksızlığa boyun eğmem. Çünkü ehlibeyt sevdasıyla doludur ruhumun temeli. Güneşin karardığı, suyun kendinden utandığı gün, Kerbela'da şehit olan erenlerin mezar taşıyım.

Yüreğimiz, fikrimiz memleket kavgasında. Elimiz, ayağımız ekmek davasında. Doğru oturup doğru kalktık bu hayat masasında. Ben onuruyla yaşayan halkların insanlık savaşıyım. Düşünceme sığmayan düşüncelerim var. Cümlelerimi tamamlamayan hecelerim, gündüzüme küsmüş gecelerim var. Ben yavrusunu yitirmiş annenin telaşıyım. Sen ölen sıcağında toprağın üstüne bağdaş kurup soğan kırdın mı? Ekmek kokusunu bilir misin? Buğday tarlalarında türkü söyledin mi hiç? Emeğini helal kazanan emekçinin kardeşiyim ben. Bozkırlarda, Çarşamba'da, Elazığ'da, Diyarbakır'da, Erzurum'da, Mardin'de, Bafra'da, Sivas'ta, Malatya'da, Harran'da, Çukurova'sında, Pazarcığın pamuk tarlalarında ter döken ırgatların bulgur aşıyım ben.

yar deyince kalem elden düşüyor. Gözlerim görmüyor, aklım şaşıyor. Lambada titreyen alev üşüyor. Aşk kağıda yazılmıyor.

tabiplerde ilaç yoktur yarama. Aşk deyince ötesini arama. Her nesnenin bir bitimi var ama.

Benim kim olduğumu soruyormuş resmi kimliklinin biri. Ne kanunsuzun paşasıyım, ne düzenbazın maşasıyım. Sormana gerek yok. Yerim yurdum belli. Aynı adreste tek başımayım. Sen çaresizlik nedir bilir misin? Kolun kanadın kırıldı mı hiç? Sürgün yedin mi? Yandın mı? Yakıldın mı hiç? Ben onurlu sevdaları, soylu davaları iyi bilirim kardeş. Kendime hakim olamam, bu yüzden ağlarım bazen deli deli. Ağlamak güzeldir gözümün zeli. İftiraya uğramış kader mahkumlarının dert yoldaşıyım. Sonu ölüm olsa da haksızlığa boyun eğmem. Çünkü elhibet sevdasıyla doludur ruhumun temeli. Güneşin karardığı, suyun kendinden utandığı gün, Kerbela'da şehit olan erenlerin mezar taşıyım.

Yüreğimiz, fikrimiz memleket kavgasında. Elimiz, ayağımız ekmek davasında. Doğru oturup doğru kalktık bu hayat masasında. Ben onuruyla yaşayan halkların insanlık savaşıyım. Düşünceme sığmayan düşüncelerim var. Cümlelerimi tamamlamayan hecelerim, gündüzüme küsmüş gecelerim var. Ben yavrusunu yitirmiş annenin telaşıyım. Sen ölen sıcağında toprağın üstüne bağdaş kurup soğan kırdın mı? Ekmek kokusunu bilir misin? Buğday tarlalarında türkü söyledin mi hiç? Emeğini helal kazanan emekçinin kardeşiyim ben. Bozkırlarda, Çarşamba'da, Elazığ'da, Diyarbakır'da, Erzurum'da, Mardin'de, Bafra'da, Sivas'ta, Malatya'da, Harran'da, Çukurova'sında, Pazarcık'ın pamuk tarlalarında ter döken ırgatların bulgur aşıyım ben.

düş kırıklarında. Bizi bilirsin. Ağzının içinde oturmak isteriz. Ve rutubetin en yakıştığı yeri biliriz ağzını. Bizi bilirsin. Yaşamak biliriz. Vademiz dolduğunda avuçlarına gömülmeyi.

Senin sesinle başlayan bir ıslık. Kehribar kokusu kulaklarımda. Nasıl bir nargile yakmak bu fitil gibi sarhoşlukta. Kim bu öldürücü musikinin güftesini gömebilir kuytuluğun makamına? Yalnız Hicaz'dı felaket efem saatlerinde. Kimi görsem göz yarası yüzümde. Kimi duysam senin sesinden ıslak bir ıslık. Ve ben artık her şarkıda kendime vokal yapıyorum. Yüzüm, gözüm ıpıslık.

Mevsim dışı sarışın bir kederdin soğuk yazlıkta. Sayfiye Hanım'ın tembel dişlerine ve çıplak ayakla betona basıyordu yaz. Bense paslanmış bir keyifle hayatımı yazamak istiyordum. Sensizliğe gül buğusu bir edebiyat arıyordum. Her tanışmada bir memnun oldum öldüren devrik katillerdik hepimiz. Ve sen faili yaz bir cinayettin o maktul yazlık akşamında.

0: Radyo Çağdaş.
1: Yarın olmayacaksa diye bir not düşmüşüm. Anlamsız ki o kadar olsun. Bu yazı kimin? Ben neden yazdığımı okuyamam. Alelacele bu yaşamı kim çizdi, kim yazdı bilmem desem o da yalan. Biliriz de açmanın anlamı yok. Biz uzun zamanlar yitirdik ve kocaman dostlar. Yarınları kuracaktık güya. Sevdalar şiirlerde, zulamızda. Kitap oldu çok kez raflarda. Ne kadar da meraklıymışız edebiyata. Peki onca cinayeti kim işledi? Yazdığımıza göre okuyacak ya da biz okursak dinleyecek birileri çıkacak bunları. O zaman fazla iç karartmamalı. Yakaladığımız yerden bu treni atlamalı da içime sinmiyor. Tam sevda şiirleri diye başlayacağım. Masamda camın altında o dizeler duruyor. Hani hak ettiklerini yaşayamayan, adını duvarlara yazıp resimlerini kartpostallara koyduğumuz dostlar. En çok onların hakkıydı yaşamak. Düşününce bugünler burnumuzdan geliyor. Güneşi boyayacaklardı. Olmadı. Yaklaştılar ve yandılar. Yaşamın elinden hiç tutmadılar. Kucaklayan da yoktu onları. Uğruna öldükleri hiç kimse tanımamıştı. Ama göçüp gitmek böylesine acele. Onlara değilse de bana

0: Neden hala gelmedi? Yoksa saatimi şaşırdı bu hıyar. Gerçi hiç saat olmadı ama en azından birine sorar. Cebimde 1 lira desen yok. Madara olduk meyhaneye. Ah eşek kafam benim. Nasıl da güvendim bu hergeleye. Gelse balığa çıkacaktık. Ne çekersek kızartıp birayla yutacaktık. Kafamız tam olunca şarkılar döktürüp enteresan hayallere dalacaktık. Bu sandalı geçen hafta denk getirip çalıntıdan düşürdük. Arkadaşlar ısrar etti. Biz de iyi olur, bize uyar diye düşündük. Saat 8'de gelecekti. Bana birkaç milyon borç verecekti. Yoksa o Nemrut karısı kaçtı da onun peşinden mi gitti? Eğer öyleyse yandık. Gudubet gene yaptı yapacağını. Geçen sene de merdivenden itip kırmıştı Rıza'nın bacağını. Abi, kadın da boy şu kadar. Kalça fırıldak, göz patlak, kafa çatlak. Korkuyorum. Bir gün ya kendini asacak, ya horlarken Rıza'yı boğacak. Bak şimdi acıdım. Aşk olsun adama. Ben olsam vallahi baş edemem. Hele 5 tane velet var ki boy boy. Allah'tan düşmanıma dilemem. Aslında iyi çocuktur Rıza. Efendi huyludur. Herkesin suyuna gider. Yoksa kalıba vursan hani tek başına 10 tane adam eder. Bir keresinde hiç unutmam. 3-5 zibidi haraca dadandı. Rıza sandalyeyi kaptığı gibi herifleri hastaneye kadar kovaladı. Aynı mahallede büyüdük. Aynı kızları sevdik. Aynı kafadaydık. Orta 2'den bıraktık. Matematik ağır geliyordu. Biz başka havadaydık. Aynı gömleği giyer, aynı sigaraya takılır, aynı takımı tutardık. Fener'in her maçına iddialaşıp millete az mı yemek ısmarladık? Bir tek askerde ayrıldık. Bana Bornova düştü, ona Gelibolu. Döner dönmez evlendirdiler. En büyük salaklığı da bu oldu. Bense hiç düşünmedim. Zaten param yoktu. Hep tek tabanca gezdim. Benim beğendiğimi anam istemedi. Onun gösterdiğini ben sevmedim. Neyse, bunlar derin mevzu. Anlaşıldı, bu herif artık gelmeyecek. Ufaktan yol alayım. Anam evde yalnız. Şimdi merakından ölecek. Gittim, vurup kafayı yattım. Rüyamda gördüm gülümseyerek geldiğini. Ne bilirdim, yolda kamyon çarpıp hastaneye kavuşmadan can verdiğini. Vay be Rıza. Sonunda sen de düşüp gittin Azrail'in peşine. Dün boşuna günahını almış. Ne olur kızma bu kardeşine. Öğlen kahvede söylediler. Rıza öldü dediler. Ne kolay söylediler. Sanki dev bir taş ocağını kökünden dinamitleyip üstüme devirdiler. Ah dostum. O kocaman gövdeni, o beyaz kefeni nasıl kıyıp giydirdiler? O zalim tabutun tahtalarını senin üstüne nasıl böyle çivilediler? Yani sen şimdi gittin, yani yoksun, yani bir daha olmayacak mısın? Yani bir daha borç vermeyecek, bir daha biraz mallamayacak mısın? Peki beni kim kızdıracak? Kim zar tutacak? Kim ağzını şapırdatacak? Peki beni bu köhne dünyada senin anladığın kadar kim anlayacak? Ulan Rıza, ne hayallerimiz vardı oysa. Ne acayip şeyler yapacaktık. Toto'yu bulunca dükkan açacak, adını Dostlar Meyhanesi koyacaktık. Talih yüzümüze gülecekti be. Karıyı boşayıp sıfır Mercedes alacaktık. Hafta sonu iki yavru kapıp Boğaz yolunda o biçim fiyakı atacaktık. Ah ulan Rıza. Ah ulan Rıza. Bu mahallenin nesini beğenmedin de öte yere taşındın? Ara sıra gıcıklaşırdın ama inan ki benim en kral arkadaşımdın. Ah ulan Rıza. Ben şimdi bu koca deryada tek başıma ne halt ederim? Senden ayrılacağımı sanma. Birkaç güne kalmaz ben de gelirim.
1: Radyo Çağdaş.

Biz üç kişiydik. Bedirhan, Nazlıcan ve ben. Üç ağız, üç yürek, üç yeminli fişek. Adımız bela diye yazılmıştı dağlara, taşlara. Boynumuzda ağır vebal, koynumuzda çapraz tüfek. El tetikte, kulak kirişte ve sırtımız toprağa emanet. Baldıran acısıyla ovarak üşüyen ellerimizi, yıldız yorgan altında birbirimize sarılırdık. Deniz çok uzaktaydı ve dokunuyordu yalnızlık. Gece ırmak boylarında uzak çakal sesleri, yüzümüze, ekmeğimize, türkümüze çarpar geçerdi. Göğsüne kekik sürerdi Nazlıcan, tüterdi buram buram. Gizlice ona bakardık, yüreğimiz göçerdi. Belki bir çoban kavalında yitirdik Nazlıcan'ı. Ateş böcekleriyle bir oldu, kırpışarak tükendi. Bir narin kelebek ölüsü bırakıp tam ortamıza, kurşun gibi, ayın gibi tutuşarak tükendi. Oy Nazlıcan, vahşi bayırların maralı. Oy Nazlıcan, saçları fırtınayla taralı. Sen de böyle gider miydin yıldızlar ülkesine? Oy Nazlıcan, oy.

Artık yenilmiş ordular kadar ezildik, sahipsizdik. Geçip gittik parka ve yürek paramparça. Gerisi ölüm duygusu, gerisi sağır sessizlik. Geçip gittik nazlı can boşluğu aramızda. Bedir Han'ı bir gedikte sırtından vurdular. Yarıp çıkmışken nice büyük ablukaları. Omuzdan kayan bir tüfek gibi usulca titredi ve iki yana düştü kolları. Ölüm bir ısırgan otu gibi sarmıştı her yanını. Devrilmiş bir ağaçtı ay ışığında gövdesi. Uzanıp bir damla yaş ile dokundum kirpiklerine. Göğsümü çatlatırken nabzının tükenmiş sesi. Sanki bir şakaydı bu. Birazdan uyanacaktı. Birazdan ateşi karıştırıp bir cigara saracaktı. Oysa ölüm sadık kalmıştı randevusuna. Ah! O da nazlı can gibi bir daha olmayacaktı. Hey Bedir Han, katran gecelerin heyulası. Hey Bedir Han, kancık pusuların belası. Sen de böyle bitecek adam mıydın konuşsana. Hey Bedir Han, hey mezarı kartal yuvası.

0: Biz 3 kişiydik. 3 intihar çiçeği. Bedirhan, Nazlıcan ve ben, Sufi.
1: Sevgiyle dostluğun buluştuğu en iyi nokta.
2: Bize yakışan şekilde bitirelim. Özledim. Gözde, kaşta, kirpikte değil gözüm. Ben Barış'ı özledim. Özledim. Yardan öte söyleyecek sözüm vardı benim. Ben Barış'ı özledim.

0: Kanıyor takvimden gamsız, açsız, evlatlarını döver gibi seven bir sonbahar. Güvertesinde adresini şaşırmış, kayıp bir nisan yağmuru. Ömrümün sol anahtarısın, hazan makamının kapısını açan. Ne nisanlar gördüm ben, ilkbahardan kaçarken bir mızrapa tutunan. Ne bileyim ben, böyle bir şeydir herhalde bir mevsimin şarkısı ya da mevsimlik bir Vivaldi sancısı. Ekim-Kasım işlerini öğrenirken bir keman, ağlamayı bir de şarkıya söz yürür. Yeşile aldanır suyun kudreti ve sen hiçbir zaman sol anahtarı yaptıracak bir çilingir bulamazsın. Bana kalırsa sen, ömrünün sonuna kadar o şarkının kapısında kalacaksın.
1: Sevgiyle dostluğum buluştu en iyi nokta.

Hangi gün karar verdin küt diye çekip gitmeye? Hangi lafım dokundu sana böyle inceden inceye? Hangi otobüs söyle, hangi uçak, hangi tren? Seni benden götüren, beni bir kuş gibi öttüren. Hangi kırılası eller dolanır şimdi kırılası belinde? Hangi rüzgar şarkı söyler o ay tanrıçası teninde? Hangi çirkin gerçek uğruna tükettin güzel ütopyamızı? Hangi boş boğazlara deşifre ettin en mahrem sırlarımızı? Hangi cama kafa atsam, hangi kapıyı omuzlayıp kırsam, hangi meyhanede dellenip hangi masaları dağıtsam?

ben de bu sersem başımı karakolun duvarına vursam. Kendimi caddeye atıp arabaların altına savursam. Hangi tercih beni en hızlı şekilde öldürür? Hangi şekil öldürmez de ömür boyu süründürür? Kayıp planımı versem şehir şehir dolanmak yerine, ödül mü koysam ölü veya diri seni bulup getirene? Hangi ayrılık var ki böyle diş ağrısı gibi durmadan zonklasın? Hangi cam kesiği var ki böyle musluk gibi içime damlasın? Hiç sanmam, hasta kalbim bunu bir süre daha kaldıramaz. Ferişte olsa böyle eli kolu bağlı bekleyip duramaz. Hangi mübarek dua, hangi evliya tesir eder seni döndürmeye? Hangi aptal muazzeret ikna eder ateşimi söndürmeye? Olur mu be? Olur mu? Bu da benim gibi adama yapılır mı? Aşk dediğin mendil mi? Buruşturup bir kenara atılır mı? Vefa bu kadar basit mi? Alınır mı? Satılır mı? Hangi hırsız çaldı seni yırtıp cebinden? Hangi pense kopardı bizi birbirimizden? Hangi uğursuz hamal taşıdı valizini? Hangi çöpçü süpürdü yerden bütün izini? Hangi yıldızlı otel çarşaf serip barındırdı? Hangi süslü manzara seni kolayca kandırdı? Hangi şarlatan imaj böyle çabuk ilgini çekti? Hangi pembe vaatler o saf kalbini cezbetti? Dağ gibi adamı eze eze, hangi anası tipli parlak çömeze, hangi alemlerde kahkahanı ettin meze? Hangi yamyamlara yedirdin o masum rüyamızı? Hangi mahluklar çiğnedi el değmemiş sevdamızı? Hangi bıçak keser şimdi benim biriken hıncımı? Hangi mermi dağıtır insanlara olan inancımı? Hangi bekçi, hangi polis artık zapt eder beni? Ve hangi su bağışlatır, hangi musalla temizler seni?

tükendi taneler, kalmadı. Yazıktır şu geçen ömre, yazık. Bir dost bulamadım. Gün akşam oldu.

0: Sevgiyle Radyo dostluğun Çağdaş. Buluştuğu en iyi nokta.
1: Her türküyü çalmaz bizim dilimiz. İçinde sevda olmalı. Gönüle giden yol olmalı. Sıyrılıp çıkmalı kınından, yürek koymalı kahramanların. Tınısı bir uçtan duyulmalı. Her türküyü çalmaz bizim telimiz.

0: Radyo Çağdaş.
1: Bir yerinde yaşamın, birileri bittiğini anlatıyorsa durmadan sevdaların ve az buçuk tutunduğumuz yerinden basıyorsa yüreğimize direnmek gerek. Direnmek gerek ki hem de nasıl. Hani diyor ya usta, o iyi insanlar o güzel atlara binip gittiler. Gitmemişler. Gittilerse de dönmüşler. Sevdaları zulalarında konuşacakları günü beklemekteler. Silahımsın. Başım havalarda gezerim, en yıkık günlerimde bile. Atımsın. Ölümü çiğnetmedin düşmanıma, karanlıkta kurşun yağarken üstüme. Karımsın. Dönümü paylaşan tarlamsın benim. Kollarımda uyuttuğum geceler senin. Göğsüne sığındığım geceler senin. Öfkemi bir tabanca gibi denediğim geceler senden. Kulaç atmışçasına kızılırmakta yorulup düştüğüm geceler senden. Ve ilk görüyormuşum gibi baktığım gözlerine, kızıltılı sonbaharlar, alabulut yazlar, tren tren yolculuklar. Seni ben ekmek paramız olmadığı günlerde de gördüm. Yiğittim. Seni ben korkunun kara tırnaklı titrek elleri bileklerime bir hayalet gibi sarıldığı günlerde de gördüm. Yiğittim. Seni ben zorlayıp o peygamber köşkünün kapılarını hücreme temiz çamaşır ve sigara ve selam yolladığın günlerde de gördüm. Yiğittim. Bir çift ateş karanfil, bir dost kitap ve bir bardak su gibi beklediğin günler de oldu hasta yatağımın başucunda. Yiğittim. Soframızda kuş sütü, balık yumurtası yoksa da işçi ellerinin tadı, aydın gözlerinin balı var. Ne zaman kekik koksa, gül koksa çamaşırlarım, elma, erik, ceviz, zeytin, portakal, anam koksa çamaşırlarım, ucuz çamaşırlarım, ucuz sabunlarda ellerini alırım sana. Ellerin canım karım, ellerin. Yaban güllerine, mısralara, pırnallara değen ellerin. Ellerin canım karım, ellerin. İki taştan bir un eden ellerin. Ve göller bölgesinin gül bahçelerinden, gül toplar gibi haziranda, şafakta, çetin kitaplardan bal toplayan ellerin. Canını okumuşlar ekmeğimizi. Zincire yatırmışlar delikanlı günlerimizi. Kan etmişler ellerimizi, kan etmişler düşlerimizi. Canım gülüm, kan. Gayri biz ölüm yok. Kavgayı, şiiri ve seni çok seviyorum.
2: Sevgiyle dostluğun buluştuğu en iyi nokta.

Büyüdükçe sentetik zamanlara kangren ayaklar bastım, izi kaldı ömrümün. Kara çaldılar yüzüme bütün kara parçalarında, elbette Afrika dahil. Parça başı çalışan kiralık katildi zaman. Gülüşüm Sivas yangını, ağlarsan kızma. Ölmek bile yakışıyor bazı adama.

Ay doğarken bir söğüdün ardından, göl yüzünde sisli bir esintiyle, akşamın göğsüne hüzün serperek ve yağmurdan geceye çiçekli perdeler çekerek, beni düşün, beni düşün, unutma. En umarsız, en umutsuz gününde, bağrına bir yumruk çökeldiğinde ve dağların mazlum ateşi o güzelim saçlarına cayır cayır yanıp ulaştığında, beni düşün, beni düşün, unutma. Beni düşün bir kavganın içinde, helal bir ekmeğin peşinde ve kurtlardan arta kalmış yüreğimin can çekişen o son parçasını da sana sakladığımı bil. Bil ki haykırırcasına, bu esir gövdemi yakarcasına, kavuşmak için o serin bağrına ateşten bir yol arıyorum.

kar yağarken mor dağların ucundan, sol yerinde sessiz bir iniltiyle, yastığın yüzüne yaşlar dökerek ve akşamdan gizlice bir ah çekerek, beni düşün, beni düşün, unutma. Kan kızılı bir gelincik seherinde, sırtıma kahpe bir hançer indiğinde ve bu gencecik ve bu hemencecik ölüm çığırtkan bir gazete başlığında, çığlık çığlık sana kavuştuğunda, beni düşün, beni düşün, unutma. Beni düşün şehre her yağmur yağdığında, ıslak ve kırılgan bir türkünün içinde, göğsünden dudaklarına doğru sancılı bir isyan kabardığında, bastırarak kalbini avuçlarımla sesini okşadığımı bil. Bil ki yalvarırcasına, uzayan yollara dağılırcasına, sonsuz bir mahşerin ortasında bir zemzem suyu gibi seni, seni özlüyorum.

Çöle kıyısı olan kentlerin limanları sıkıcı olur. Kuş uçar, gemi geçmez, kervan zaman içinde. Böyle kentlerde insan fırtına gibi sever sevdiği için ağlamayı. Hangi türküde sevmekten bahsedilse ben Hicaz olurum. Elimi ıslatır elinin teri, ziyan olurum. Seni sevmekle ıslanır akşam sefaları. Hangi türküde sevmekten bahsedilse bu çölde ben... Şair burada yaşadığı kenti çöle benzetiyor da bahsedilen şair olur.

0: Radyo Çağdaş.
1: Bahar olacaktı yüzüm. Yazabilsem en uzun şiirlerim. Olmadı, beceremedim. Adını duvarlara yazacak çağım da çoktan geçti benim. Yasak sevdamın gözaltı tarafı. Çaresiz seni yüreğimde erittim. Ama yine de hoş geldin. Hoş geldin eskiyen yüzümün yeni gülümseyişi. Hoş geldin. Senin olmadığın zamanlarda da sevmiştik. Olmadığın bağlarda da. Ama hiç bu kadar telaşlanmamıştık. Beklememişiz üstelik birbirimizi. Birlikte ıslandığımız yağmurlarımız yok. Ne kavgalarımızın adı bir olmuş, ne dost diye baktığımız yüzler. Ayrı ayrı akmış gözyaşlarımız. Ben asırlardır okşamamışım yanağını. Senin yüzün ağlamaktan yorulmuş. Ama yine de hoş geldin. Hoş geldin eskiyen yüzümün yeni gülümseyişi. Hoş geldin. Bir yüzün vardı görmediğim, bir sesin hiç duymadığım, kokunu çiçeklerle tanımlayamazdım, dokunmadım, bilemezdim ellerinin beyazlarını. Hangi şarkının neresinde, hangi şiirin en sevdalı sözünde çıkacaktın bilemezdim. Dilimin ucundaydın hep, işte şimdi düşüverdin. Hoş geldin eskiyen yüzümün yeni gülümseyişi. Hoş geldin. Ağır ağır çıkılan bir merdiven yok. Eskittiğin yıllardan değil. Sızlayınca yüreğin anlıyorsun. Yine gecikmişsin. Sen yeni yeni öğreniyorsun sevmeyi. Bense çoktan düşürmüşüm aklımı. Gönlün bedene baş kaldırdığı yerdeyim. Ama yine de hoş geldin. Hoş geldin eskiyen yüzümün yeni gülümseyişi. Unuttum, bana ne vakit gelmiştin. Saklayacaktım seni. Yüzün gözümde kalacaktı. Bilmeyecektin böyle sevildiğini. Uykusuz gecelerimde büyüyecek. Sensiz sabahlara uyandığımı duymayacaktın. Olmayacaktın sıradan. Eskitmeyecektim sevdamı. Yoksa yine mi beceremedim? Ama yine de hoş geldin. Eskiyen yüzümün yeni gülümseyişi. Hoş geldin. Ben bir bu dağları eskitemedim. Bir de sana düşmüş yüreğimi. Gittiğim yolları hiç hesaba katma. Düşünü görmediğim uykular zaten haram. Gökyüzünü boyayacak zaman da kalmadı. Hadi sar kollarını, ayrılık diyeceğim, dilim varmıyor. Daha yeni söylemiştim. Hoş geldin. Eskiyen yüzümün yeni gülümseyişi. Hoş geldin. Saatin zembereği boşaldı. Bodrumlu balıkçı İsmail çoktan denize açıldı. Antalya'da barlar kapanalı yaklaşık bir saat. Kars'ta saçakları çatıların hala buzları taşımakta. Ve ben hala üşümekteyim sensizlikten. Düşlerimi hiç terk etmedin. Hoş geldin eskiyen yüzümün yeni gülümseyişi. Hoş geldin. Deniz tuzunu saklıyor. Çizdiğim beyazlarda karlar çürüdü. Suyumuz ekşi, gönlümüz kırık. Sevip de kaçanların hiçbiri yüzyıllardır yakalanamadı. Firarinin umudu tükenmiyor. Yaşamadan bitmiyor kör olası. Ama yine de hoş geldin, hoş geldin eskiyen yüzümün yeni gülümseyişi. bu hikayenin gecesini uzun yazdım. Bir tek elin kalacak elimde. Sıcak tut, söndürmesin derim. Kapat gözlerini. Sabahı geciktirelim. Yorgun olduğu kadar suskundu gönlüm. Senden evveli anılara yükledim. Sevdaya dair ne varsa duyduğum yetersiz şimdi. Hoş geldin. Eskiyen yüzümün yeni gülümseyişi. Ne Nazım benle işte, ne Cahit Sıtkı. Onlara geciktiğim gibi geciktim sana da. Yaşını yaşıma erdirip bir yol. Yazılan onca şiiri, tutulan onca şarkıyı ne yaparız şimdi? İkinci perde deyip başlayalım ki. Hoş geldin. Eskiyen yüzümün yeni gülümseyişi. Bir tarafımızı Eylül'de bulamışlardı. Kalanı sevdana kurban. İçtiğim içkiye seni düşürdüm. Bu akşam gözlerini küllükte söndürdüm. Hoş geldin. Eskiyen yüzümün yeni gülümseyişi. Hoş geldin. Yaşlı yüzümü değdirmek için yüzüne, ilişmek için gözüne, ben yaktım ışıkları. Uzak sevmenin çok ağırmış faturası. Düşünsene, nasıl uzun beklemişim. Bağışla sevgilim. Yine ben geciktim. Eskiyen yüzümün yeni gülümseyişi. Hoş geldin. Korkunun bittiği yere yazdım adını. Dağların en kuytu yerine. Sonsuzluk değildi beklediğimiz. Bir parça mutluluk diye diretmiştik. Çok mu geldi bilmem ki Tanrı'nın gözüne. Ama yine de hoş geldin. Hoş geldin eskiyen yüzümün yeni gülümseyişi. Hoş geldin.

eskidi saatler. Zamanı geldi. Yeniden düşmeliyim yollara. Geceler sırtımda. Cebimde sevdalarım. Yardan öte söyleyecek sözüm vardı benim.

geçer. Terk ettiğin diyarlarda yorgun turnalar geçer. Bilirim anlamak zor, bilirsin anlatmak zor. Hayat çok...

kalırsın kendinden kaçarken, yarım kalan sevgilere. Düşersin kendinden kaçarken,

Susmalıydım. Tutamadım kendimi. Bir canım var, feda etsem sevdamı bilemezsin. Bir acım var, anlatsam önünü göremezsin. Herkes unuttu gitti. Ben de unuttum her şeyi. Bari... Sevgili...

Radyo Çağdaş